Bu konuda ama değil, dinlemiyorum. Ne işte, bir şey uyuyacağız, uyuyacağız. Ben onu dikip çıkıyorum, dinlemiyorum.